0: percaya
1: bayo yen aku
0: karo sapa lho mas
1: karo mbak yeni lho kangen
0: yeni aku
1: iya yeni
0: poso.